Hatta o zaman da ne? Havanın gittel ol. Andesi de ula uzay moru. Ne? Diğer sahipsiz Rusya'yı Ramatevniye Asus İstanbul'su da bu mesaj uzay moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim ki, existiyle ağrı lokal. Ne diyeyim, moru şirin ne yaparsa. Atahan moru şirin. Hani fiyat katı iyi fark katın iyi atahan moru şirin. Arada ne var? For example, bak moru ka, ay haneka, o da luga diyo tahan ka, da luga atahan moru şirin serok ne zaman ka, ular da usta. Ne tezele, payan mutu kamuru bey, depois tarayla da moru şirin mi afetado. İdem mi akansiyonu diyan? İde kusidare tau adubus